0: dinleyebileceğin en güzel şarkıları
1: senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
0: Burası
1: İstanbul FM.
2: Çay bile demliyor, bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor, bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.
3: Ya

Cebimde yok bilet param, gözlerim emreniyor bana bakan aşıkım.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 17, Ankara 23, İzmir 22, Bursa 18, Antalya 28, Diyarbakır 34 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
1: yatsan. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Artline artısı var.
3: Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.
4: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacak, Marmara'da 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara ve Antalya 30, İzmir 26, Bursa 20, Diyarbakır 33 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Harami Dere, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Cevizli Bağ, Halıcıoğlu, Zincirli Kuyu aksi yönde Çağlayan Haliç, Edirne Kapı, İncirli yoğun seyretmekte. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Esenyurt Avcılar bağlantı yolları, Altınşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı aksi yönde Bayrampaşa, İstoç yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem birinci köprüye kadar hem de ikinci köprüye kadar oldukça yoğun. Kavacık Ümraniye aralıklarla etkili. Kartal Ataşehir'de çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve

İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: Atlas bu.
1: Ben Danilo Zana. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre. Ferre artisi var.
2: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM.

0: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Pilot Garaj çekilişle her

0: kadar biz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ben Danilo Zarna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
4: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacak, Marmara'da 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara ve Antalya 30, İzmir 26, Bursa 20, Diyarbakır 33 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Haramidere, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Cevizli Bağ, Halıcıoğlu, Zincirli Kuyu aksi yönde Çağlayan Haliç, Edirne Kapı, İncirli yoğun seyretmekte. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Esenyurt Avcılar bağlantı yolları, Altınşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı aksi yönde Bayrampaşa, İstoç yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem birinci köprüye kadar hem de ikinci köprüye kadar oldukça yoğun. Kavacık Ümraniye aralıklarla etkili. Kartal Ataşehir'de çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: aciz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
3: Güzel bir yatsan. Umran Oto
4: Ekspertiz. Toyota. Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Toyota. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve toyota.com.tr'de. Toyota.
5: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferri Artline artısı var.

0: biz. Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler,
2: en güncel haberler
1: istanbulfm.com.tr.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacak, Marmara'da 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara ve Antalya 30,

0: İzmir 26, Bursa 20, Diyarbakır 33 derece olacak.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
0: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. Avrupa yakası E5'te Haramidere 5 yol Merter Topkapı, aksi yönde Çağlayan Haliç Merter Şirin Evler etkili. Temde Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde Bayrampaşa İstoç'ta etkisini sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Kozyatağı, Temde Ataşehir Ümraniye yoğun devam ediyor. İyi yolculuklar dileriz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Fertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota.
4: Ben Danilo Zana. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ankastre Ferre. Ferre artisi var.

0: Hesabı alabilir miyim?
1: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
0: Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları İç Anadolu'yla Orta ve Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacak, Marmara'da 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara ve Antalya 30, İzmir 26, Bursa 20, Diyarbakır 33 derece olacak.

Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıfbank.

0: Danil Özen. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre. Ferre artisi var.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Müzik dünyasından
3: en güncel haberler
2: istanbulfm.com.tr.

0: Türkiye'nin avantajı var. Çincel bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür.

0: güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacak, Marmara'da 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara ve Antalya 30, İzmir 26, Bursa 20, Diyarbakır 33 derece olacak.

0: biz. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler,
2: en güncel haberler
1: istanbulfm.com.tr.

İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacak, Marmara'da 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara ve Antalya 30, İzmir 26, Bursa 20, Diyarbakır 33 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Chesper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Chesper Pet E10.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacak, Marmara'da 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara ve Antalya 30, İzmir 26, Bursa 20, Diyarbakır 33 derece olacak.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de. Yalçın.net. Her şey çok net.
0: Yalçın.net başlıyor.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
1: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibi.

Yalçın.net'e bir geçmiş olsun dileklerimizle başlayacağız elbette. Yani bugün sabah saatlerinde 10.40 civarında Şanlıurfa'da değil mi? 5.4. Şimdi AFAD 5.4 diyor ama Kandilli Rasathanesi 5.8 diyor. Tamam, onda şey yapmayalım şimdi, 5.4 ya da 8 şeklinde yorumlamayalım ama tabii ki Şanlıurfa'da 5.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Aynı zamanda Adıyaman'da, Gaziantep'te, Diyarbakır, Malatya, Kahramanmaraş, Elazığ ve Mardin'de de hissedildi bu deprem. Allah'tan şimdi tabii ki Şanlıurfa valisi oradan bir açıklama da yaptı. Dedi ki can kaybı ve yıkımın söz konusu olmadığını söyledi. Hani deprem çok sayıda çevre ilde hissedildi ama can kaybı yok, yıkım da yok. Çok geçmiş olsun Şanlıurfa ve depremi hisseden bütün herkese. Allah beterinden korusun. Ülkemiz biliyorsunuz yani bir deprem ülkesi. Biraz böyle depremle yaşamaya çalışmamız gerekiyor, alışmamız gerekiyor. Nasıl yapacağız? Hani hep söylerler ya, işte insanı öldüren deprem değildir, ne bileyim kötü binadır, işte ne bileyim sağlam olmayan binadır. Öyle derler ya, işte o yüzden elimizden geldiğince, mümkün olduğunca oturduğumuz evleri depreme dayanıklı, daha sağlam yapmamız gerekiyor. Yani bunu da bir kamu spotu olarak bir kez daha sizinle paylaşmış olayım. Yani bu hatırlatmayı da yapıyoruz ara ara. Ha, ben söyledim diye hemen gidip de işte ne bileyim evinizi depreme dayanıklı yapıyorsanız vallahi süpersiniz. Başka bir şey diyemiyorum. 24 Eylül Perşembe günündeyiz. 2:10 geçiyor saatler ve İstanbul FM'de Yalçın.net başladı. Saat 16'ya kadar beraberiz. Yine güzel şarkılarımızı dinleyeceğiz. Konuşacağımız çok şey var. Ve bugün de Perşembe olması sebebiyle de sevgili dinleyiciler, beraberliğimizin ikinci saatinde şanslı iki İstanbul FM dinleyicisini sinemaya göndereceğiz. Çarşamba tiyatroya gönderiyoruz, Perşembe sinemaya gönderiyoruz. Daha ne yapalım? Yani Luna Park'a gitmek istiyorsanız onu da söyleyin bana. Peki, hepiniz hoş geldiniz.

ağırlanmaz diye tabii ki gelen mesajlarımız var. İstanbul FM dinleyicileri hassas, biliyoruz bu konularda özellikle. Çok teşekkürler, tabii ki es geçmiyorlar. Şimdi 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır sevgili dinleyiciler. Sizler de mesajlarınızla programlara dahil olabiliyorsunuz. Programlar derken bu hafta sadece yalçın.net var. Biliyorsunuz Emre Mutlu yıllık izinde, bu hafta yok. Pazartesi bir aksilik olmazsa yine sabah saat 7'de İstanbul FM frekanslarında sizlerle beraber olacak. Onun da bir kez daha hatırlatmasını yapalım. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarası. Bu numara ikinci saatte size çok ama çok gerekli olacak. Çünkü sinemaya göndereceğim şansı iki İstanbul FM dinleyicisini. Ha, gitmek isteyenlere tabii ki gerek olacak.

0: Atlas bu.
1: Yalçın.net devam ediyor.

0: Şimdi bu arada gelen mesajlar arasında sinema mesajları da var ama yani şu anda göndermeyin, ikinci saatte anons ettikten sonra gönderirseniz şahane olur. Evet, yani o zaman böyle nedir? Resmiyete kavuşmuş olur gelen mesajlarını. 0544 886 1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarası sevgili dinleyiciler. Bugün bilmiyorum, sabahtan beri hani bazı insanlar vardır ya, sabah kalkar kalkmaz böyle eline cep telefonlarını alırlar, sosyal medyanın içine gömülürler. Vallahi ya, acayip derecede. Bak şu olmuş, bak bu olmuş, bilmem ne falan. Ama yani Allah'tan böyle çok böyle bağımlı değilim ama tabii ki ne oluyor, ne gidiyor, ne yazılmış, ne paylaşılmış biraz da merak ediyoruz. İşimizden de dolayı hani gündemi de yakalamak adına merak ediyoruz ve sosyal medyayı biraz kurcalıyoruz, irdeliyoruz. Şimdi bugün belki de sizin de karşınıza çıkmıştır. Sosyal medyada benim böyle devamlı karşıma çıkan bir haber. Samsun'a göndereceğim sizi. Samsun'da bak bak, yani bu da yani aslında şey, vicdanlı bir adam sonuçta. Tanıştığı kadınlara, Samsun'da tanıştığı kadınlara bir adam kendini istihbaratçıyım diye tanıtmış. Şimdi burada aslında bir kelime oyunu varmış gibi ama tabii ki adamı bir araştırıyorlar ki adam baharatçı çıkıyor. Şimdi orada... Hay Allah ya, bunu da haber yapmışlar, çok ciddi söylüyorum. Burada bir kelime oyunuyla ne bileyim herhalde böyle karşısındaki kadına kendisini daha güzel, daha ne bileyim marjinal göstermeye mi çalışıyor? Daha cool göstermeye mi, ciddi mi göstermeye çalışıyor? Bilmiyorum ama her, yani tanıştığı her kadına bir de. Abi kaç tane kadın, ne oluyoruz de. Adamı bir araştırıyorlar ki adam baharatçı çıkıyor. Yani normalde adam çok da bir şey yalan söylemiyor. Orada bir kelime oyunu yapıyor ama yine de tabii ki olmuyor, tutmuyor olay. Sosyal medyada bugün en çok paylaşılan haberlerden biriydi. Karşınıza çıktı mı çıkmadı bilmiyorum ama yani özellikle buradan erkek dinleyicilerimize, hemcinslerimize buradan sesleniyorum. Siz siz olun, kelime oyunu yapmayın.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

0: Yalçın o nasıl baharatçıymış diye gelen mesajlar var. Vallahi bilemiyorum. Ben sadece haberi paylaştım sizlerle. Ama galiba yani kandırdığı kadınlardan biri böyle bir akıl etti de ya bir bakayım dedi, yani bunu bir takip edeyim. Gerçek kişi nedir, neyin nesidir diye. Sonrasında foyası meydana çıktı, baharatçı. Ya diyor ki şaka yapmıştır diye gelen mesajlar var. E yani bence de, ben de hani öyle düşünüyorum, şaka yapmıştır diye. Hani önüne böyle bir istih koyunca orada... Hay Allah ya. Ama bir şey söyleyeceğim, yani ülkenin de en böyle kapsamlı işte ne bileyim bir hani mekanizmasıyla bu şekilde dalga geçilmesi de, o da iyi bir şey değil bence. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. İyi yayınlar diliyor Aysel. Çok teşekkürler. Sen de hoş geldin diyelim. O zaman kısa bir ara vereceğiz. Aranın sonrasında buradayız.
1: İstanbul FM'de As-

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Expertiz. İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
0: Yalçın.net devam ediyor.

Yavaş yavaş ikinci saate doğru ilerliyoruz. Tabii ki ikinci saat sizler için kazanma saati olacak. Perşembe günleri şanslı iki İstanbul FM dinleyicisini sinemaya gönderiyoruz sevgili dinleyiciler. Bu sinemayla alakalı detayları zaten ikinci saatte vereceğim. Ama dediğim gibi şimdi başta da söylediğim gibi bir sorumuz olacak. Sorunun yanıtını doğru olarak verenler arasında şanslı iki isim tabii ki sinemaya gitme şansına sahip olacak. Bu arada tabii ki biletler, davetiyeler nedir? Çift kişilik. Yani tek başınıza değil, sevdiğiniz biriyle birlikte gideceksiniz. Bir hafta içerisinde istediğiniz günde, istediğiniz filme, istediğiniz seans. Yani hafta sonu, hafta içi hiç fark etmiyor. Gitme şansına sahipsiniz. Bilginiz olsun. Ama sorumuzu doğru yanıtlamanız gerekiyor. Sonrasında da sistemin sizin isminizi aynen oradan hop diye çekmesi gerekiyor. Olay bu. Ama ikinci saatte soruya bir hazırlıklı olun. Soruya. Genelde hani ben böyle spordan soruyorum, İstanbul FM genelinden soruyorum. Hani öyle tarih, coğrafya bilmem ne fen bilgisi sormuyoruz. Gündemden böyle bir soruyoruz. Herkesin konuştuğu, herkesin bildiği ya da kolay kopya çekebileceğiniz. Ona da izin var. Tabii canım. İstediğiniz kadar da joker hakkınız var. Bilginiz olsun. İkinci saat sizler için kazanma saati olacak. Bunun hatırlatmasını bir kez daha yapalım.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacak, Marmara'da 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara ve Antalya 30, İzmir 26, Bursa 20, Diyarbakır 33 derece olacak.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.
4: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Radyo Yeni Saat'e hoş geldiniz. Şimdi demiştim ya ilk saatte, bu saat sizler için, özellikle İstanbul'daki dinleyicilerimiz için kazanma saati olacak diye. Neden? Çünkü biletini al işbirliğiyle Torun Center sinemalarına göndereceğiz. Şanslı iki İstanbul FM dinleyicisinin. Şimdi biraz daha detay vermek gerekirse sevgili dinleyiciler, birazdan bir soru soracağım size. Gündemden bir soru. Yani kopya çekebilirsiniz. İstediğiniz kişiye sorabilirsiniz. Problem değil benim için. Yeter ki doğru cevabı bana WhatsApp üzerinden verin. Şimdi biletini al Torun Center sinemalarına göndereceğiz dedik. İki ismi çift kişilik sinema bileti kazandıracağız ve bir hafta içerisinde de istediğiniz gün, istediğiniz seans ve istediğiniz filme istediğiniz kişiyle gidebileceksiniz. Aynen, bu kadar basit, bu kadar basit. Sadece siz kazanmaya odaklanın. Birazdan soruyu soracağım. Sorunun yanıtını isteyeceğim sizlerden. Ve doğru yanıtı verenler arasında da sistem çalışacak. Şanslı o iki ismi belirleyecek. Ben buradan anons edeceğim ve detayları WhatsApp üzerinden sevgili Sema sizlere aktaracak. Hiç merak etmeyin. Ama ben böyle bir önden girizgah yapayım istedim. Siz bir hazırlanın. Bir iki şarkı sonra da sorumuz geliyor. Sorunun yanıtını doğru olarak verirseniz de kazanma şansına sahip olacaksınız. Yeni saate, İstanbul FM'e bir kez daha

Şimdi çok rahat kopya çekebileceğiniz, öğrenebileceğiniz, bileceğiniz bir soruyla geldim karşınıza sevgili dinleyiciler. Ama tamam, gündemden olmasa dahi İstanbul FM gündeminden, İstanbul FM'in gündeminden bir soru soracağım size. Zaman zaman aynı soruyu soruyoruz ama tabii ki cevaplar değişiyor orada. Çünkü sıralamalar değiştiği için cevaplar da değişiyor. Şimdi iki sinema bileti kazanmak istiyorsanız çok basit bir soruyu soracağım. Yanıtını isteyeceğim sizden. WhatsApp'tan katılmanızı rica edeceğim tabii ki. Bugün de çok yani böyleyim. Şimdi İstanbul FM Top 10 listesini bilen biliyor, bilmeyenler için söyleyelim. Cumartesi pazar saat 13'te beraberiz. Ben sunuyorum. Cumartesi ve pazar günleri saat 13'te Türkiye'nin en iyi 10 şarkısını arka arkaya sıralıyoruz. Peki burası tamam. Bu tanıtımı yaptık. Geçen hafta ya da bu hafta da bakabilirsiniz zaten her yerden. Daha değişmedi. Bu hafta İstanbul FM Top 10 listesinde bir numara olan şarkı ve şarkıcıyı istiyorum. İkisini birlikte istiyorum bu sefer. Aynen. İstanbul FM Top 10 listesinde bir numara olan şarkıcı ve şarkıyı yazmanızı istiyorum. Şöyle yapıyorsunuz. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Adınızı, soyadınızı ve cevabı yazdıktan sonra bana gönderiyorsunuz. Bu kadar basit. 15.35'e kadar da vaktiniz var sevgili dinleyiciler. İstanbul FM Top 10 listesinin bu hafta bir numara olan şarkıcı ve şarkısı nedir? Bunu yazmanızı istiyorum. Adınızı, soyadınızı, yanına cevabı yazın. 0544-886-1886'ya gönderin. Şanslı iki İstanbul FM dinleyicisine sinema bileti kazandıracağız. Çift kişilik hem de bir hafta içerisinde de istediğiniz gün ve istediğiniz seansa, istediğiniz filme sevdiğiniz biriyle birlikte gideceksiniz. Herkese bol şanslar.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.
3: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz.

de geliyor. Son 2 dakikada sevgili dinleyiciler, radyolarını yeni açanlar varsa onlar için de bir söyleyeceğim. Şanslı 2 İstanbul FM dinleyicisine sinema bileti kazandırıyoruz. Bilginiz olsun. Şimdi bir hafta içerisinde istediğiniz günde, istediğiniz filme, istediğiniz seansa gidebileceksiniz. Ama sorumuz vardı tabii ki. Sorunun doğru yanıtını gönderenler arasında şanslı iki isim o sinema biletini, davetiyesini kazanacak. Şimdi son 2 dakika, radyosunu yeni açanlar vardır. Onlar da bundan istifade etsin diye hemen söylüyorum. Şimdi İstanbul FM Top 10 listesinde bu hafta bir numara olan şarkıcıyı ve şarkıyı yazmanızı istiyorum. Bu kadar basit. Kopya çekebilirsiniz. Nereden kopya çekeceğinizi zaten çok iyi biliyorsunuz. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Şöyle yapıyorsunuz. Adınızı, soyadınızı yazıyorsunuz. Yanına yanıtı yazdıktan sonra da bana gönderiyorsunuz. Son 2 dakika. Son 2 dakika. 15.36'ya kadar uzattık. Sistem şanslı iki ismi belirleyecek. Ben buradan anons edeceğim ve detayları da sevgili Sema sizlere WhatsApp üzerinden gönderecek. İstanbul FM Top 10 listesinde bu hafta bir numara olan şarkıcı ve şarkıyı yazmanızı istiyorum. Herkese bol şanslar.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Auto Expertiz.
2: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve Yatsan.com'da.
3: Güzel bir yatsan.
4: Otorapor Auto Expertiz.
0: Emre Mutlu Show.

Mutlu FM dinleyicisi belirlendi. Sağ olun, var olun sevgili dinleyiciler. Nereye gönderiyoruz demiştik. Biletini Al işbirliğiyle Torun Center sinemalarına. Yani her zamanki adres verme, hani yönlendirmeyi söyleyeceğim size. Galatasaray'ın eski stadyumunun olduğu yer, Mecidiyeköy'de, oraya gönderiyoruz. Ve bir hafta içerisinde de istediğiniz filmi, istediğiniz seansta, istediğiniz günde seyredebileceksiniz sevgili dinleyiciler. Ve tabii ki bu hafta lütfen kazanamayanlar üzülmesinler. Haftaya belki de kazanan siz olacaksınız. Şimdi soru sormuştuk. Dedik ki İstanbul FM Top 10 listesinde bu hafta bir numara olan şarkıcı ve şarkılının adını istiyorum demiştim bu sefer. Her ikisini birlikte istiyorum demiştim. Evet, Sibel Can Fit APO ikilisi Kıyamam bu hafta İstanbul FM Top 10 listesinde bir numaraydı. Şimdi önümüzdeki cumartesi pazar yine bir Top 10 listemiz var. Acaba yine zirvede kalacaklar mı? Yoksa zirvedeki şarkı ve şarkıcılar değişecek mi? Merak ederseniz cumartesi pazar saat 13'te Top 10 listesinde beraber olacağız. Peki bugün çift kişilik sinema bileti davetiyesi kazanan isimler kimler? Hemen söylüyorum, detayları da WhatsApp'tan sevgili Sema sizlerle iletişime geçecek. Lütfen WhatsApp mesajlarınıza bakın dedikten sonra Rabia Keskin ve Umut Topçu bugünün şanslı isimleri oldular. Şimdiden iyi seyirler diliyoruz. Tebrikler. Rabia Keskin ve Umut Topçu bugünün şanslı isimleri.

radyoda ismimi duydum, sanırım ben kazandım diye. Evet, kazandınız valla. Bir kez daha iyi seyirler diliyoruz, tebrik ediyoruz tabii ki. Şimdi benim için veda zamanı geldi. Perşembe gününde İstanbul FM'de. Ama veda etmeden önce hatırlatalım, birazdan da Nerede O Eski Şarkılar adlı program başlayacak. Bir saat boyunca özlediğiniz en güzel nostaljik şarkıları arka arkaya dinleme şansına sahip olacaksınız. Yarın bir aksilik olmazsa saat 14'te İstanbul FM frekanslarında yine beraber olacağız. Yine güzel şarkıları dinleyeceğiz. Yine güzel şeylerden bahsedeceğiz elimizden geldiğince. Yarın saat 14'te görüşmek üzere. Hepinize mutlu günler Türkiye.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacak, Marmara'da 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara ve Antalya 30, İzmir 26, Bursa 20, Diyarbakır 33 derece olacak.

0: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
1: Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: güncel haberler
1: istanbulfm.com.tr'de.
0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Can Lozan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Artline Ankastre Set. Ferre artisi var.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
3: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferri Artline artısı var.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacak, Marmara'da 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara ve Antalya 30, İzmir 26, Bursa 20, Diyarbakır 33 derece olacak.
0: Araç kiralama

0: güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Avrupa yakası E5'te Merter Çağlayan, aksi yönde Halıcıoğlu Haliç, Zeytinburnu İncirli Sefaköy Avcılar hattı etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa İstoç etkili devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğun. Kavacık Ataşehir aralıklarla seyir hızı düşük. Kartal Ataşehir'de çift yönlü oldukça yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
1: Güzel bir yatsan.
2: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ankastre Ferre. Ferre artisi var.

0: Türkiye'nin avantajı var. Çincel bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı

Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacak, Marmara'da 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara ve Antalya 30, İzmir 26, Bursa 20, Diyarbakır 33 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Avrupa yakası E5'te Merter Çağlayan, aksi yönde Halıcıoğlu Haliç, Zeytinburnu'na

0: Kadımköy, Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir, Altınşehir, Sultan Gazi, Ok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa, İstoç etkili devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk 1. köprüye kadar yoğun. Kavacık Ataşehir aralıklarla seyir hızı düşük. Kartal Ataşehir'de çift yönlü oldukça yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Biz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Hızınıza talibiz.
2: Kaçtı kızım bizim hızımız?
3: 1000 megabit babacığım. Gigafiber.
0: Hız isteyene TürkNet. Yeni abonelere özel ilk 3 ay ayda sadece 749.90 TL. Üstelik arkadaşını getir koduyla gel, hem sana hem arkadaşına bir ay internet hediye. Detaylar Türk.net'te. Taahhütsüz, basit ve net.
4: İnternet TürkNet.
5: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

Parties. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihinde

Türkiye'nin avantajı var. Çincel bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.

0: adres belli, Atlas bu.
1: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artısı var. Artline Ankastre Set. Ferre, artısı var.

0: Erciyes.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
4: Güzel bir yatsan.
5: Umran Oto Ekspertiz. Müzik dünyasından en iyi gelişmeler.
6: En güncel haberler.
5: istanbulfm.com.tr'de.
6: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacak, Marmara'da 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara ve Antalya 30, İzmir 26, Bursa 20, Diyarbakır 33 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise etkili seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Merter Zincirlikuyu, aksi yönde Mecidiyeköy Beylikdüzü güzergahları oldukça etkili devam etmekte. Temde Bahçeşehir Mahmut Bey, aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey tek yönlü, Hastal Seyrantepe çift yönlü olarak yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Kartal'da başlayan yoğunluk Üsküdar hattı boyunca etkili seyrederken Temde Kavacık Ataşehir yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca troll kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıf

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
3: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.

0: Fatih.
1: Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.
2: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: sesi açık kalsın.
1: Sana iyi gelecek şarkı
0: İstanbul FM'de.